batmaz heç hamsar. Dunhar saat alda hatun bak alda hafhasani sardi sirdu de ugo. Dunhar saat alda hatun bak alda hafhasani.